Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Yanında kalıp baruçu, ün jañırtkıç ustatı jana çoŋ ekranda tizgindöçülör siyaktularda kaptayt. Ürümçü jarış rayonunun alıp baruçusu Amanjol Sıdıkan kabar çıga. Uşul jolku tarbiyaluu sistemaluu kesiptüü bolgonun, anı ar bir maydan jarışka jakşı teylöö jürgüzüü işenichine an sayın ee kılganın aytıp mındai dedi. Jarış tartibin kalıpka düşürüü jana jarış maydanında alıp baruu söz önörü, Top yormandarının manayın baştoodon tartıp jarış azemi, nak maydanda çukulabalga teng taylaştıruunu tizgindöögö чейин ar bir kızmat mazmunun sistemaluu üyrөнөтөкенбиз. Ушул жолку кесиптик тарбиялоодон кийин жарышта калып баруучулук ыргагын төбөй керип, нак майдандагы көрөрмөндөрдү иштиктүү алгалуу рухуна баштап эле калбай, дагы бүт Шинжаңдагы топ күйөрмандарынын кызуулугун жакшы кайтарам. Учурда Шинжаң футбол ашаан даражалуулар бирлешме жарышынын ар түрдүү дайындык кызматтары тартиптүү жылыштатылууда. Birleşme jarıştan baştalu taymaşı 5 ayın 16 gün Ürümçü şaarında baştalat.
1: Eme uçkay jaŋırıktardan ubastara. Jakında 2026 yıllık Şinjandın paxta egüü kızmatı negizinen bütüp, egüü tezdigi büt tulkulu bıltırkı okşuş mezgildegiden tez borup, paxta maysalarının ösü abalığı da jakşı boldu. Büt jıllık jalpı tüşüm turuktu 5 milyon 600 min tonna aylanasında bolor kütürüdü.
0: 5 aydan 20 günü Tianjin Avajolu Ürümçü Çakılık Çıngdu Tianfu'a barıp kele turgan Avajol Leniyasına çat. Araptanın düşönbü, şarşembü, cuma, cekşembü gündür uçat. Bul Çakılık menen Çıngdu'a tikeleye uçat turgan Avajol Leniyası jok boluday bözkülüktü toltırat.
1: 5 ayın 13 günden 13 günde çeyin Şinjan Adaviyat Görkümünürçülür birleşmesi, Adaviyat Görkümünür ıhtiyarçılar çakan atletin uyumdaştırıp Korda şaarındağı 6 orto baştalgıç mektepterge varıp, Adaviyat Görkümünür ıhtiyarçıları teylüsü jana jalpı jırgalçılık tarbiyolu kıyımırın ulaşış aydırıp, kuş kat jana sergönür menen minden aşuğun çaştar öspüründürge kesiptik, candu, kızıktu Adaviyat Görkümünür tuyunusun alıp gelet. Yeme, büt Şinjanda 16 şaarına orayınan aldım almadı vasıtlara. Ürümçü daralıktan kiyin açıda tavan temperaturası 6'dan 14-8 gradı sayılanasında jılı uru 34 balı aylanasında şamal çıkad. 6 ay daralıktan bir tavan temperaturası 4'dan 15-8 gradı sayılanasında jılı 3-4 balı aylanasında şamal çıkad. Çöçök daralıktan bir tavan temperaturası 4'dan 16-8 gradı sayılanasında jılı ısıtırım jel jürüd. Kulca'da gün açık bulut havanın temperaturası 6'dan 19-8 gradı sayılanasında jılı ısıtırım jel jürüd. Bu ortada aralıktan kiyin açılat havanın temperaturası 7'den 17-8 gradı sayılanasında jılı ısıtırım jel jürüd. Karamayda aralıktan tırat havanın temperaturası 9'dan 17-8 gradı sayılanasında jılı ısıtırım jel jürüd. Kuytunda gün açık bulut havanın temperaturası 9'dan 18-8 gradı sayılanasında jılı ısıtırım jel jürüd. Şıhanzı'da gün açık olup kiyin aralıktan bir tavan temperaturası 10'dan 18-8 gradı sayılanasında jılı ısıtırım jel jürüd. Sancı'da aralıktan kiyin açıda tavan temperaturası 9'dan 18-8 gradı sayılanasında jılı ısıtırım jel jürüd. Qomulda azıraq jaanjap kiyin aralıktan tura tavan temperaturası 9'dan 19-8 gradı sayılanasında jılı ısıtırım jel jürüd. Turpanda aralıktan tura tavan temperaturası 18'den 30-8 gradı sayılanasında ısıyt ısıtırım jel jürüd. Korlada azıraq jaanjap kiyin aralıktan tura tavan temperaturası 9'dan 20-8 gradı sayılanasında jılı ısıtırım jel jürüd. Aksu'da azıraq jaanjap kiyin aralıktan tura tavan temperaturası 13'den 25-8 gradı sayılanasında ısıyt ısıtırım jel jürüd. Artışta aralıktan kiyin orta mülçörde jaanjay tavan temperaturası 13'den 27-8 gradı sayılanasında ısıyt ısıtırım jel jürüd. Kaşkar'da aralıktan kiyin azıraq jaanjay tavan temperaturası 13'den 27-8 gradı sayılanasında ısıyt ısıtırım jel jürüd. Хотенда аралыктан тура таван температурасы 17-28 Цельсий градус айланасында ысыйт ысытырым жел жүрөт. Жогоруда аба ырайынан алдым маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңырыктар берүүбүз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөгү макалаларды отургондор Маметемин Турдалы, Бегмат Ахмат, Аптымежит Муса. Дикторлору Аклай Мухаш, Мамет Төрө, Мамет Турсун. Бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редактордору Аскат Камза, Кашкарбай Турдалы. Жооп редактору Аландыр Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушай Тинга Бунтер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот.

0: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televizya Stansiyası.
0: Emi Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattı berüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televizya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattı

0: Jonxwa madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonxwa madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromos rötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonxwa ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonxwa'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Soğuk daireler arasında bayguç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

0: Sının ılayıklı olguna çınığı kepildik kılıp, ılımda tokoyu ekologiyasının göptürdülügün joğırlattı. Çerçen odanının kumdaşuğunun aldın alu kumdu jöngös alu bazasında darak oturguzup tokoy jetiştirüü kızmattarı tartiptüü jalıştatıldı. Çerçendin odan şarçası menen çöldün aralığı tek 2 kilometr bolup ekologiyalık çöyrösü ayabayalsız. Uzun jıldardan beri jergilik jalpı el kumdaşuğunun aldın alu kumdu jöngös aluğa katıştıruunu türtmöktöp, jalpı 2 milyon adam iriyetke juuk jaşıldandıruu araketine katıştı. Bugünkü günde çölde östürgün söksöl siyahtuğu bala göçöttür kumdun arasında tamır tartıp tilkeleşip, Çerçen daryasının çıkışında tüştük tündük uzunluğu 23 kilometrelik, çıkış batış kengdigi 1 kilometreden 7 kilometre geçeyinki jaşıl koridordu kalıptaştırıp, jergiliktin ekologiyalık çöyresi ulanduğu jakşırdı. Çerçen odandık Tajong metrologiya stansiyasının adis injineri Wu Xinping kabarçıga mınday dedi. Ösümdük jamınçılarının kumdu turuktuulaştıruu rolu ayabay görünüktüü boldu. Rayondun çakan bir bölük yerlerinde kum boroon görünüktüü azayıp, köpçülüktün kızmat turmuş şart jagdayın zor darajada jakşıladı. Dagı köptögön aybanattar geldi. Tülkü, koyon siyaktuularды görüp turgalı bolot. Dagı ar türdüü kanattuular dagı bargan sayın köbөйүп жатат.
1: Кечө 5-nji aydın 12-nji günü el aralık sisteralar bayramı. Jakınkı jıllardan beri Abdınam rayonusunun Bapestö koşununun gölümü turuktu artıp, sabattu Bapestö baylığı negizgi atmar, oğumdu konuşana, üy bilelerge qaray başım uzaruda. Azırga çeyin Abdınam rayonusta, ar 1000 jansandın içinde sisteranın sanı 4112 kişiye jetti. Bul jönündü stansiyabız kabarçısı Liukaydın kabarını uasıları. Sestralar, karıktan toluk ömür mezgiline joroduğun den soluktu korguçular. Jakınkı jıldardan beri Abdınam rayonus baştan akırı elin den soluğun borbor kırıda bekem türüp, sestralar koşuğun kurduşun ulandığı küçötüp, Bapestö teylösün kıldaştırdı. Çeğer jerler negizgi katmarga bayrıktı jaygaştıru teylö ülüsünde janırık şaratuğa ulandığı küşümşap, negizgi katmardın Bapestö üçün ulandığı toluktap küçöttü. Şinjan Bapestö ilimi qoğumunun geniş başçısı Wang Meishin mındaydı dedi. Abdınam rayon aymak oğlası olan şaar 3 darajalı Bapestö sapatın tizginde sistemasını ulanduğu kemeldendirip, jakşırtuu menen birge çukul, kooptu, oor oorlar, kartandardın önökötü oorları, den solugun kalpına keltirüü, çoğun iyi baldar bölümü, ösme oorlar siyaktuu, atayın bölüm sistraların kalıptaştırıp tarbiyonu daimdi ulaşaydırıp, kesipleşken Bapestö şimerler koşunun küçöp jarattık. Sistralardın mayana bölüştürüsü, kurbat daraja başkaruusu, kesipte jogorulap, önügü mekanizmin ulanduu jakşırtıp, klinika birinci çebindeki sestralardın zakondu kutaramın çınığı kamsıtıp, Bapestö şimerleri koşunun üzdüksü turaktandırıp, Bapestö kızmatkerlerinin kesipte ee olu sezimin jana taanduruk sezimin önümdü jogorulattık. İşmerler koşunun kuruluşunun küçötü negizinde Abdınam rayonusta karulut kalkının göptördülüşkün, jekelişken den soluğa jatına yürülüp, tığız tipteki oğadan çöl kömdük, dağırlı ortoktolkusun aral çıgırıp, sapattu Bapestö baylığın negizgi atmarga teren çögüüsüne türtkü oldu. Abdınam rayonduk salamattık tısaktuğu jana den soluk komiteti kartandar salamattık başkarmasının başçısı Wang Li mınday dedi. Üyünü var Bapestö teylösünün kalıptaşkan sınak tüyün hareketin başlap, bayıl jıl soğun amırda ar bir odan şaarda keminde bir darul aparatı üyünü var Bapestö teylösün kulaş şaydırala turgan kırıp, üydögü kurbattan ayrılgan kartandardın özgöçü acatındağı da sapattu teylöminen kandayız. Abdınam rayonduk salamattıkты сактоо жана ден соолук комитети даарылоо иштери башкармасынын башчысы Молиандын тааныштыруусунча, Abdınam rayonunun daırdoğu minen gütününü biriktirü ilgeri sürü 3 yıllık hareket dolboru 1 bölük 2-nji daraja jana andan tömönkü daırdoo aparatları tibözgörtüp, den soluktu kalpına keltirü, Bapestö teylösünü tibözgörtüp önüktürüge jedektep, kartandardı gütü aparatının daırdoo teylöö jöndömün köböйтүп тургузуусун колдоп, 2027 жылга барганда даырдоо менен гүтүнү бириктирилген теүлөө аппараттары оодан чөлкөмүн толук каптоону колго келтирүүгө күч жумшайт экен. Ал мындай деди. Картандарды Бапестө, балдар бөлүмү Бапестөсү, ден соолукту калыпна келтирүү Бапестөсү сыяктуу тартыш кесиптик Бапестө боюнча тарбиялоо эпкин ачырып, атайын бөлүм Бапестө тарбиялоосун өлчөмдөштүрүү, калыпташтырууну жылыштатабыз. Интернет кошулган Бапестө теүлөөсү жана узартуу мүнөздүү Бапестө теүлөөсүн жалпы бетке жылыштатып, картандар коомдук конуш негизги катмар Бапестө камдоосун күчөтүп, 5-ci AI буюмдук интернет сыяктуу техникалардан пайдаланып берекетти жогорулатып, ар улут калкынын ден соолук боюнча евро сезимин чыныгы күчөтөбүз. Бул эки күндө Абдынам районунун жер жерлери мол түркүндүстүү сыздыралар майрамын куттуктоо кыймылдарын куйрукташ кулаш айдырып, чыгаан типтерди таңсалап сыйдоо, адабият көркөмүнөр оюндарын

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılala.

Doğu daireler arasında bayguç oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televizyon Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarıştarınan öz malında iz koop malımat berip, köptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abond Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga singip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkup turgan jungo Şinjangdı görsötöbüz.

0: Jonghua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp kelet.
1: Jonghua madaniyatı eskirbey, bargan sayın jañılanıp tüstüy oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp kelet.
0: Jörölgölü sal, teren tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy jibek jipke oxşuş, milyondogon Jonghua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durat.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Jonghua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şincan'dı görsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılış Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü başkatırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orundaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solutioning Abond Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.